Mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va mürü va m

yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a, yürü, a,